0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
5: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Service. Her marka araca güvenilir servis.

0: getir. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babacars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.cars'ta. Babacars.
0: Tek reklam.
2: Pop, kral pop.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti. Akıyor.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 22 Haziran 2026, Pazartesi bugün. 2025-2026 eğitim, öğretim yılının son haftasındayız, son günlerindeyiz resmen. Bu dönem servise bindiğiniz son pazartesi günü hatta. Cuma günü yaz tatili başlıyor, 14 Eylül'e kadar da devam edecek. Bu hafta okula gitmeyenler olacak, çoktan yazlıklara gidenler var. Ama okul varken okula gitmek lazım diye düşünüyorum. Kaldı ki yılın son haftası okulda çok eğlenceli olur, onu da kaçırmayın bence. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben. Saat 9'a kadar eşlik edeceğim pazartesi sabahınıza ve Kral Pop şarkılarına. Hadi

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 2014 Dünya Kupası en çok izlenen kupa oldu. 3,4 milyar kişi tarafından izlenen 2014 Dünya Kupası, dünyanın en çok izlenen etkinliklerinden biri olarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Top, top, kral top.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
2: Borusan Next. Benim bankam iş bankası.
4: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

0: Arkası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
0: Ne istersen Neon1.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
0: HDI Sigorta.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Erikli bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

5. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maximumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Timi Bugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.

Havalar ısınmaya başlayınca yürüyüşü ne zaman yaptığınızı merak ediyorum ama uzmanlar zaten yürüyüş yapmak için en iyi zamanın sabah saatleri olduğunu söylüyor. Sabah yürüyüşü enerji seviyelerini ve metabolizmaları artırmak isteyenler için öneriliyor ve sabah yürüyüşü aynı zamanda vücudu uyandırmaya, ruh halini iyileştirmeye, önümüzdeki gün içinde odaklanmayı artırmaya yardımcı oluyor. Çok katılıyorum gerçekten. Yorgun hissetseniz bile o yürüyüşe çıktıktan sonra kendinizi çok daha iyi hissediyorsunuz. Bir de erken güneş ışığında maruz kalmak hem kemik sağlığı hem de bağışıklık için gerekli.

olan D vitamini üretimini destekliyor biliyorsunuz. Aç karnına yürümek daha iyi yağ yakımına yardımcı olabilir diyorlar ama ben aç yürüyemiyorum açıkçası. Biraz badem ve ceviz atıştırdıktan sonra yürümeyi tercih ediyorum. Akşam yürüyüşü de vücudun gerginliğini atmasına yardımcı oluyor. Gerçekten bütün gün yaşananlar o yürüyüşte bırakılıp öyle eve dönülüyor. Her ikisini de öneriyorum. Yani yürüyüşe bir şekilde vakit ayırın da nasıl yaparsanız yapın diyor uzmanlar anladığım kadarıyla.

Toy Story gişeye hızlı bir giriş yaptı. İzlediniz mi hafta sonu? Toy Story 5 günceli de yakalamış senaryosuyla. Oyuncaklar bu kez teknolojiyle mücadele ediyor. Filmde Buzz Lightyear, Woody ve Jesse Bonnie'nin ilgisini ele geçirerek oyun saatlerini tehdit eden Lilypad adlı eğitici bir akıllı tabletle mücadele ediyor. Hafta sonunun bir diğer dikkat çeken yeni filmi de The Death of Robin Hood oldu ama maalesef beklentilerin gerisinde kaldı. Tabii bu rakamlar ve bilgiler Amerika gişesi için geçerli. Türkiye'deki gişe yarın belli olacak. Bu cumada Supergirl vizyona giriyor. Superman'in kuzeni olan Kara'nın maceralarını anlatıyor film. Artık yaz takvimine de dönecek tabii sinema salonları. Ama Disclosure Day, ifşa günü hala vizyonda, izlemediyseniz Steven Spielberg'ün aramızdaki uzaylıları anlattığı o filmi kaçırmayın ben.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Koçakta festival

0: Dedirten Haber.
1: Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Pronto, Pronto Tur.
3: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
2: Pronto, Pronto Tur.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: alanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve...

0: birlikte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Aslan.com.tr'de.
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura...

0: burası.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Hafta sonu spor camiası biraz hareketliydi. Amilli futbol takımımız ve amilli kadın voleybol takımımız gündemdeydi. Amilli futbol takımı malum Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında Paraguay ile karşılaştı ve sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Böylece de Dünya Kupası'na veda etti. Aynı gün amilli kadın voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ile karşı karşıya geldi ve filenin sultanları maçtan 3-2'ye galip ayrıldı. Sosyal medya bu arada Montella'yı konuştu. Yani konuştudan ziyade kibar tabirle eleştirdi. Yorumcular da Montella'ya çok kızgın belli ki. Tam 24 yıl sonra bir şampiyonaya gitme şansı yakalamışız ama gelin görün ki bir İtalya'nın inadı uğruna 80 milyonun hevesi kursağında kaldı diyen var. Fiyaskonun bedeli ödenmeli diyen var. Bedeli sadece Montella ödememeli diyen var ve Montella istifa diyen de var. Montella ise nasipten ötesi olmaz dedi, çıktı işin içinde. Ne diyorsunuz, suçlu aramaya devam edelim mi, önümüzdeki turnuvalara mı bakalım? Yangın yeriyle devam edeceğiz. Elif Buse Doğan şimdi Kral Pop'ta.

0: Çeyrek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta. Vava
0: Cars. Çeyrek reklam. Pop, kral pop.
2: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi. Görüşmelerde Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişleri ve Lübnan konusunda kararlar alındı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İran'ın dondurulmuş varlıkları ve petrol satışı üzerinden de ilerlediklerini söyledi. İlk gerçek sınav Lübnan dedi. Mısır'ın başkenti Kahire'de de mutabakatın uygulama süreci dörtlü toplantıda ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısırlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Her zaman köşede konuları sabote etmeyi bekleyen bir İsrail var uyarısı yaptı. Mutlak butlan tartışmalarının devam ettiği CHP'de gözler yarına çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın iki önemli toplantı yapacak. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, ardından da parti meclisini toplayacak. Grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı ise henüz net değil. Özgür Özel'in ise hafta başında kurmaylarıyla bir araya gelerek grup toplantısı yapıp yapmama konusunda karar vermesi bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Serhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada iki şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Yükseköğretim Kurumları sınavı tamamlandı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın sınav sonucu 22 Temmuz'da açıklanacak. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasında ise tercih yapılacak. Hava koşullarında değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 27, İzmir az bulutlu 34, Bursa rüzgarlı 31, Antalya parçalı bulutlu 36 derece.
3: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te kafile Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda son tabloya göre Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla avantajlı konumda bulunuyor. Avustralya ve Paraguay ise 3'er puana sahip. Türkiye ise oynadığı 2 maçı da kaybederek grupta ilk 3 şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubunda ise saat 24'te Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı, Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yol'da üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Haziran etkinlik ajandasına bir bakalım. İstanbul Müzik Festivali devam ediyor mesela ve festivalin ücretsiz etkinliklerinden hafta sonu klasikleri konserleri de 25 Haziran'a kadar pek çok parkta müzikseverlerle buluşacak. Yazın en tatlı etkinliklerinden biri de bence açık hava sinemaları. Pek çok otelin bahçesinde ve terasında kurulan açık hava sinemaları harika ama İstanbul Yelken Kulübü'nde de açık hava sinema gösterimi var. 30 Haziran'a kadar devam edecek hatta ve Mobi geliyor 29 Haziran'da Zorlu PSM'de Türk hayranlarıyla buluşacak. Blok 3 konserine de geri sayımdayız. 28 Haziran'da Blok 3 Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda La Katedral konseriyle Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Ayrıntılara sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmusic.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir, İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: devam ediyor.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
3: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

0: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.

0: Aşağı. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Borusan Next'te hala duymadınız. Hemen borusannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Borusan
2: Next. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş

Hafta sonu yaklaşık 2,5 milyon aday yüksek öğretim sınavına girdi. Yine ilginç görüntüler yaşandı elbette. Sınav yerine geç kalan öğrenciler motosikletle sınava yetiştirildi polisler tarafından. Sınava geç kaldığı için demirlerden atlayan öğrenciler oldu, yine de yetişemediler. Kapıda beklerken dalıp saati kaçıran ve sınava giremeyen öğrenciler vardı. İnanılmaz. Okul bahçelerinde bekleyen veliler, sınavdan ağlayarak çıkanlar ya da kendinden çok emin çıkıp hiç yanlışım yok diyenler var. Bir YKS daha tüm bu tanıdık görüntülerle geldi geçti aslında. Şimdi gözler sınav sonuçlarında tabii. 22 Temmuz çarşamba günü erişime açılması bekleniyor sonuçların. Adaylar üniversite tercih sürecine yön verecek bu sonuçlara ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ulaşabilecek. ÖSYM aday işlemleri sistemi ve sonuç.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve kişisel şifreleriyle erişecekler. Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler de puanlarını ve başarı sıralamalarını anında görüntüleyebilecek. Hep söylediğim gibi hakkınızda hayırlısı neyse olsun.

Okulların son haftasındayız, artık resmen yaz tatili başlıyor. Zaten Haziran bitiyor farkındaysanız. Sıcaklıklar da yükselecek tabii, böyle kalmayacak. Hafta sonu rüzgarlı, kimi zaman bulutlu, böyle tam bir Londra havası yaşadık. Ama unutmayın ki El Niño gelecek yaz aylarında. Uzmanlar şimdilik hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini, doğu kesimlerde sıcaklıkların normallerin 4 ile 6 derece üzerinde olabileceğini tahmin ediyor. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. Havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak. Aralıklarla esecek Poyraz'ın etkisiyle de sıcaklıklar aşırı hissedilmeyecek. Ve mega kentte termometreler hafta boyunca 27-30 derece arasında, ona göre yapın planlamanızı. Dizi müzikleri diye bir endüstri var biliyorsunuz. Kimi şarkılar dizilerde yayımlanıyor ama kimi dizilerde kendi senaryosuna uygun şarkılar üretilmesini istiyor. Ve o şarkılarda sosyal medyada ayrı bir ilgi görüyor, viral oluyor. Ömrüm bu şarkılardan biri. Ben dizinin soundtrack'indeki diğer APO şarkısına da ayrıca bayılıyorum. Ama şimdi Ömrüm ve APO, Pop'un kralı Kral Pop'ta.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: geliyor. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kışın sıcak kesin ferah, gürültü yok, kafan rahat. Bağplus'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplus, hayat iyi pencereyle rahat.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Bağplus'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplus, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli. 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
9: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: vatanda.com.tr'de.
1: Telefon istersin, vatanda bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: afiyet de ye.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
3: Pronto Tur.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

22 Haziran 2026 Pazartesi bugün. 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasına başladık. Cuma günü okullar tatile giriyor ve 14 Eylül'e kadar da okullar kapalı olacak. Yaz tatili yaşanacak. Sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Başka bir segmente geçiyoruz. Farklı şeyler konuşuyor olacağız. Bu hafta öğrencileri daha çok etrafta caddelerde gezerken göreceğiz gibi hissediyorum. Gerçi yazlıklara gidenler çoktan gitti ama okulun son haftası da keyiflidir. Yani belki bir gün gitmemeyi, hatta cuma günü zaten karne günü olduğu için okuldan erken çıkmayı anlıyorum ama okulun son haftasında okula gidip eğlenmek varken de sokaklarda ne yapacaksınız? Bir de bu açıdan düşünün. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben gidiyorum. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşmek üzere. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 22 Haziran Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber portalıyla başlayalım. Manşet: Trump'ın tehdidi İran'ı kızdırdı. İlk tur görüşmeler 18 saatte bitti. Ayrıntı şöyle: Amerika Birleşik Devletleri ve İran heyetlerinin savaşı sonlandırmak amacıyla Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda İsviçre'de yaptığı görüşmeler 18 saat sürdü. İran heyeti, Amerikan Başkanı Trump'ın tehditlerini protesto amacıyla görüşmelerin yapıldığı binadan ayrıldı. Ardından Tahran yönetimi ilk tur görüşmelerin bittiğini duyurdu. Hürmüz Boğazı'ndan geçişler ve Amerika'nın taahhütleri üzerinde anlaştık dedi. Türkiye haddini bildirdi. Milliyet'in manşeti bugün. Üst başlık: İsrail Meclisi'nde Netanyahu'nun Kürt planı itiraf edildi. İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu hükümetinin İran'a karşı bölgesel düzeyde yürüttüğü gizli stratejilerin çöktüğünü ve bu süreçte Türkiye'nin diplomatik gücünün yanlış hesaplandığını belirtti. Haberler.com'da bir iddia öne çıkıyor. 106 milletvekili CHP'den istifa edip Özel'in yeni partisine katılacak. Gazeteci Sinan Burhan, CHP içindeki kriz derinleşirken siyaset gündemini sarsacak bir iddiayı paylaştı. Burhan, Özgür Özel ve ekibine yakın 106 milletvekilinin Yürüyüş adlı bir WhatsApp grubu kurduğunu ve 14 Temmuz'a kadar topluca istifa ederek yeni kurulacak partiye katılacağını öne sürdü. Montella kararı dönüşte. Hürriyet'in ilk sayfasında dikkat çeken başlık: Dünya Kupası'na ikinci maçta veda eden A milli takımımızın teknik direktörü Montella'nın geleceği Amerika dönüşü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilk toplantısında belli olacak deniliyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaratan takımın teknik patronu konusundaki görüşler ikiye bölündü. Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun turnuva öncesinde şimdiye kadar 3 yenilgi aldı, elbette onunla devam edeceğiz diyerek destek verdiği Montella'nın yetersizliğinden şikayetçi olanların sayısı da az değil. Ve Sabah gazetesinin manşeti: Rüşvetin itirafı ses kaydında. Nilüfer Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesine şok ses kaydı damgasını vurdu deniliyor. Bir saatlik kayıtta belediye yetkilileri rüşvetten toplanan paranın CHP Genel Merkezi'ne gönderildiğini itiraf ediyor. Ezberleyen değil, yorumlayan kazandı. Başka bir başlık: 2026 YKS maratonu tamamlandı. Sınavın ikinci gününde 1.727.960 aday sabah alan yeterlilik testleri, öğleden sonra ise yabancı dil testinde ter döktü. Uzmanlar, ezberleyen değil, kavramları iyi benimseyen, içselleştiren ve okuma hatası yapmayan öğrencilerin yapabileceği bir sınavdı dedi. Sözcünün manşetine bakalım şimdi. Trump bu jesti çok beğenecek. Manşet üst başlıksa Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İstanbul'da iki kritik adım. Heybeliada Ruhban Okulu açılıyor, yetimhane yapılıyor. Son bir başlık internet haberden: Avrupa kavruluyor, 40 derece alarmı. Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklıkların 40 derecenin, İtalya, Almanya, İsviçre ve Balkanlar'da ise 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı, Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul-Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya ile Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın, mutlu haftalar. Bugün 22 Haziran 2026 Pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Dünya Kupası sınav heyecanı derken hareketli bir hafta sonunu geride bıraktık. Artık yepyeni ve kocaman bir haftanın başlangıcındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca en sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik edeceğim. Başlayalım mı? Hadi o zaman gelin benimle.

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Koçakta festival.

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Kafa.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankam.com.tr'de.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir.

0: Hangi krediye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir...

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Top,
2: top. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: uçar giderim.
1: Yeni haftaya güneşli sıcak bir başlangıç yaptık. Türkiye'nin büyük bölümünde yaz havası etkisini sürdürüyor. Ancak Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yerel sağanak yağışlar bekleniyor bugün. Hava sıcaklıklarına bakalım. Ankara bugün 27, İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 35 derece civarında olacak. Oldukça sıcak bir başlangıç yaptık. Yaz tam manasıyla geldi. Bu sıcaklara alışmamız gerekiyor. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdiklerinizle devam ediyoruz. Biraz içinizi serinletecek bir şarkı. Hadise.

telefon gelse ve bugün işe gelmiyorsun, her şey bizden, kafanı dinle deseler, ilk nereye giderdiniz ya da ne yapardınız? 0533 781 74 74 numaralı WhatsApp hattına yazıp gönderebilirsiniz. Gerçi bir şey yapmanıza ya da bir yere gitmenize bile gerek kalmaz. Neden? Çünkü böyle bir mesaj geldiğinde herhalde dünyanın en mutlu insanı olursunuz. Evet, mesajlarınızı bekliyorum. Bakalım kimler nerelere gitmek istiyor? Şimdi konuğumuz Tantay.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivimu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivimu.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.

0: afiyetle ye.
1: Joli ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Nisan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bankam Tombank kartım hadi. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoJ 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Kızın ateşi çıkar, hastanede faturayı görürsün, senin ateşin çıkar. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla ateşin çıkmasın. Çocuklar için tek başına tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Evet, mesajlar yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Şu an size bir telefon gelse ve bugün işe gelmiyorsun, her şey bizden deseler, İlk nereye giderdiniz diye sordum. İzmir'den Merve, hiç düşünmeden Alaçatı tarafına giderdim demiş. Emre, telefonu kapatır göl kenarında balık tutmaya giderdim. Samsun'dan Hülya, evde kalıp bütün gün film izlerdim. İlker, Bodrum'a giderdim ve şahane bir tatil yapardım demiş. Bana böyle bir mesaj gelseydi ben de ya Bodrum'u, ya Marmaris'i, ya Antalya'yı, ya da Çeşme'yi tercih ederdim. Umarım bir gün, bugün işe gelmiyorsun, her şey bizden diyen bir

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve

0: gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bazı şarkılar var. Eğer arabadaysanız ilk notayı duyduğunuz an camları açtırır. Anı daha derin yaşarsınız. Ve radyonun sesini istemsizce hemen açarsınız. İşte tam da tarif ettiğim gibi bir şarkı. Blok 3 ve Poezi işbirliği. Çok güzel gülüyorsun.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Just Fontaine, Dünya Kupası'nda bir turnuvada en çok gol atan futbolcu rekoruna sahip. 1958 Dünya Kupası'nda sadece 6 maçta 13 gol atarak tarihe geçti.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: getir.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Bir adım önde.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın...

0: performansını arttırın. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
2: Ne istersen Neon 11.
3: Kral Pop. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında. Pop, pop,
4: Kral Pop. ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

WhatsApp mesaj hattımız 0533 781 7474'de dinleyicilerimiz Türkiye'nin dört bir yanından mesaj gönderiyorlar. Bu arada hatırlatmak istiyorum, sadece yazılı değil sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz. Mesela günaydın Türkiye diyen bir mesaj Kral Pop Radyo'da yayınlansa çok keyifli olmaz mı? Bence olur. Bu yüzden kendinizi hazır hissettiğinizde ne zaman olursa olsun dilediğiniz an günaydın mesajlarınızı sesli bir şekilde WhatsApp mesaj hattımıza gönderebilirsiniz. Tüm Türkiye duysun sesinizi. Evet, mesajlardan biri Trabzon'dan. Şu an yoldayım. Pazartesi gününe alışamadım hala. Ama şarkılarınızla kendimi iyi hissediyorum. Sıradaki şarkıyı bana armağan eder misiniz demiş. Gökhan bekle, edeceğim. Ve Eskişehir'den Derya yazmış. Ofiste herkes sessiz ama ben kulaklıkla Kral Pop Radyo dinliyorum. Ve şarkılara eşlik ediyorum. Çok keyifli. Sıradaki şarkıyı kendim için tuttum demiş. İşte sıradaki şarkı sizin için. Sezen Aksu, Ey Aşk.

Geçtiğimiz cumartesi günü Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkı Kral Pop Radyo Top 20 listesinin geri sayımı tamamlandı. Listenin ilk 5'inde bakın bu hafta kimler yer alıyor. 5 numarada Elif Buse Doğan, Yangın Yeri. 4 numarada Semih Cenk, Çıkmaz Bir Sokakta. 3 numarada Mebrure, Değilim. 2 numarada Blok 3 ve Poise İşbirliği. Çok güzel gülüyor.

Yalçın ve bir numaranın sahibi yine Manifest ve Ajda Pekkan işbirliği hileli. Hazır bir numaradan bahsetmişken o zaman Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği şarkıyı şimdi Kral Pop Radyo'da dinleyelim. Açın radyolarınızın sesini.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: afiyet de ye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
1: Pop'un Kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
2: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
3: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.
2: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Radyo'da programın sonundayız. Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Güzel ve keyifli bir başlangıç yaptık. Emin olun hafta boyunca da bu şekilde devam edecek. Yarın salı haftanın ikinci gününde saatler 9'u gösterdiğinde yeniden mikrofonumda olacağım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın ve Kral Pop Radyo'da kalın. Çünkü gün boyunca çok keyifle dinleyeceğiniz şarkılar sizleri burada bekliyor. Hoşça kalın.

0: TTS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı sona erdi.
1: Tek reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İyi Finans bilgilendirdi.

0: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
1: Jolly ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'a da yenilen A milli takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te kafile Arizona'da hazırlıklarını sürdürüyor. Türkiye'nin de yer aldığı D grubunda son tabloya göre Amerika Birleşik Devletleri 6 puanla avantajlı konumda bulunuyor. Avustralya ve Paraguay ise 3'er puana sahip. Türkiye ise oynadığı 2 maçı da kaybederek grupta ilk 3 şansını kaybetti. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubunda ise saat 24'te Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 yendi. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Pop, pop,
2: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını yıldır

0: Tırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir, İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Hep tatil mutluluğu. Jolly bu.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçen.
2: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
5: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Pop Haber.
1: 22 Haziran Pazartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. 12. yargı paketi meclise sunuldu. 30 maddelik yeni kanun teklifinde yargısal sürecin hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler öngörülüyor. Artık duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olamayacak. Ses ve görüntülerle duruşmalara katılım kapsamı da genişliyor. İstanbul Adalar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltındaki şüpheliler adliyeye sevk edildi. 39 şüpheliden 3'ü de serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Toplam sayı 12'ye yükseldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, Demirtaş tutuklanmadan önce dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet oyu verdiğiniz için pişman mısınız sorusuna hayır yanıtını vermişti. İngiltere'den bir manşet, yerel seçimlerde aldığı yenilginin ardından istifa baskıları giderek artan İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevi bıraktığını açıkladı. Amerika ve İran arasında İsviçre'deki müzakerelerin ilk turu sona erdi, nihai anlaşma için adımlar atıldı. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunda da anlaşma sağlandığını söyledi. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması yıl sonuna dek uzatıldı. Bugüne dek ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere toplam 116 milyon lira idari para cezası uygulandı. YKS tamamlandı, yaklaşık 2,5 milyon aday sınav sonucunu 22 Temmuz'da öğrenecek. 25 Temmuz ve 2 Ağustos tarihleri arasındaysa tercihler yapılacak.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçında Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Maç Cuma günü saat 5'te başlayacak. Kafile hazırlıklarını Arizona'da sürdürüyor. Dünya Kupası'nda heyecansa bugün J ve İ grubu maçlarıyla devam edecek. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubunda ise gece saat 12'de Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları var. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. Milli takım başkentteki 4. maçta Çin'i 3-2 ile devirdi.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Selamlar, sevgiler her birinize. Umuyorum güzel başlamıştır haftanız. Yeni hafta güzellikler getirsin. Beklentilerinizin karşılandığı bir hafta olsun, olur mu? Bir araştırma var. İnsanların önemli bir bölümünün bir önceki akşam, yani pazar akşamı itibariyle hafif stres yaşadığını ve bu stresin pazartesiye yansıdığına dair. Pazartesi stresinin çıkış noktası deniliyor hatta buna. Neden derseniz, sebebi iş, sebebi okul, sebebi yeni hafta. Ama ilginçtir, yeni hafta dediğimiz aslında yeni bir başlangıç şansı da getirir. Yapamadığımızı yeniden deneme şansı ya da ilk defa deneme şansı, ertelediğini tamamlama şansı. İşte pazartesiyi nasıl değerlendirdiğimiz, ne anlam yüklediğimizle de alakalı, değil mi? Sadece yük olarak görmek yerine yeni bir sayfa olarak görmek belki yeni haftaya bir anlam katar. Biraz motivasyon arayanlara önerim olsun, denemekte fayda.

Ver. Sen de mobilden Akbank'ta Kadınlar Platformu'na katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simil testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı Kadınlar Programı'yla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank'ta.

0: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Bir adım önde.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

Çoğu zaman güzel şeyler, güzel haberler duymak istiyoruz değil mi? Hayatın içerisinde o kadar çok şey yaşanıyor ki birçoğu olumsuzmuş gibi geliyor bize. Halbuki çok göreceli bir kavram, bir o kadar da olumsuz haberlerin hemen motivasyonumuzu düşürmesi, o yüzden çok dikkat çekmesi. Evet, sizlere bir davranış araştırmasından bahsedeceğim. İnsanlara son zamanlarda yaşadıkları güzel bir şeyi hatırlamaları istendiğinde çoğu kişi büyük olayları anlatmıyor, anlatmaktan çekiniyor. Küçük şeyleri anlatmaya başlıyor. Beklenmedik bir telefon, güzel bir karşılaşma ya da iyi haber bunlar. Uzun zamandır görüşmediği biriyle karşılaşması, denk gelmesi. İşte bu küçük motivasyonlarda saklı denilmiş hayatın gerçekliği. Bu yüzden umut hiç kaybolmuyor. Güzel şeyler de hala orada, arayıp bulana. Hem de çoğu zaman hiç beklemediğimiz anda. Belki bugün, belki yarın, belki bu hafta, bilmiyorum. Ama mutlaka oluyor, mutlaka gerçek olacak. Umarım sizin için de güzellikler

Fotoğraf çektirmeyi sevenler var mı aramızda? Muhakkak değil mi? Sosyal platformlarla birlikte hayatımızda fotoğraf çektirmek diye bir kavram her zamankinden daha geniş yer almaya başladı. Ve şöyle bir bilgi çıktı karşıma. İnsanlar gittikleri yerlerde eskisine kıyasla daha fazla fotoğraf çekiyor denilen bir analizden bahsedeceğim. Bunu zaten biliyoruz, kendi kişisel gözlemlerimizde de fark edebiliriz ama ilginç olan başka bir şey daha var. Bazı uzmanlar sürekli kayıt altına alınan anların daha az hatırlandığı görüşünde. Çünkü yaşamak yerine belgelemeye çalışıyoruz. Sizce de bu yüzden olabilir mi? Bazı anlar unutulmuyor. Çünkü fotoğrafı yok, sadece hissi var. Ve bazen hafızanın çektiği kareler telefonun çektiğinden çok daha değerli olabiliyor ama elimizde telefon, o anı bir an önce kaydetme telaşına düştüğümüzde anın gerçekliğini ve hissiyatını kaybediyoruz. O telefon cebe girmeden gerçek hisler ortaya çıkmıyor.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayileri.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
3: Kredi? İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Belki küçük ama bizim için çok değerli bir teşekkür. Geçtiğimiz hafta RİAK araştırmalarına göre Kral Pop Radyo Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor diye bahsetmiştik. Ama biliyorsunuz siz bunu zaten. Sıralamada da, genel sıralamada da Kral FM'le birlikte artık zirveyi paylaşıyor. İlk iki sırada.

Kral FM'in hemen ardından Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ve biliyor musunuz, radyoda başarı biraz farklıdır. Televizyon gibi değildir ya da platformlar gibi değildir. Çünkü bizi dinlemek için özel bir çaba göstermeniz gerekiyor. Bir tuşa basmanız, frekansta kalmanız, gününüzün bir parçası yapmanız gerekiyor. İşte o yüzden bu sadece bir dinleme başarısı, dinlenme başarısı değil, birlikte kurulan alışkanlığın başarısı, tabii ki sürdürülebilirliği. Ve bana kalırsa bunun için ne kadar teşekkür etsek azdır. İyi ki varsınız.

0: Tek reklam.
1: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. Babakas aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Baba.Cars'ta.
0: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda birlikteyiz. Sohbetimizle, şarkılarımızla yayınımızı sürdüreceğiz. Pazartesi güzel gelsin yeni hafta. İyi dileklerle başlasın dedik. Güzel dileklerimizi paylaşırken şarkılarımıza eşlik eden dostlarımıza soralım. Bu yaz müzik alışkanlığınız değişti mi? Müzik araştırmaları her yaz benzer sonuçlar gösterir aslında. Hava ısınır. Hava ısındıkça da insanların dinlediği müziklerin temposu değişir. Daha ritmik şarkılar, daha hareketli düzenlemeler, daha fazla dans etkisi taşıyan işler. Müzik seçimimiz sadece zevkimizle ilgili değil çünkü ruh halimizle de alakalı. Kışın daha duygusal şarkılara yöneliyoruz. Yazsa enerjisi yüksek şarkılar genellikle öne çıkar listelerde. Belki de bu yüzden bazı şarkılar sadece belirli mevsimlerde dinlenir, sevilir. Bazı şarkılar vardır daha ilk notasından insana yazı hatırlatır. Deniz kenarını, açık camlı araba yolculuklarını, uzun yaz akşamlarını. Peki sizin için yazın sesi ne olmalı? Hareketli mi, duygusal mı yoksa her yaz dönüp dolaşıp aynı şarkıları açan, dinleyen, gülümseyenlerden misiniz?

0: tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadede tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
1: Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
2: Pronto Tur.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmeyi...

0: ise işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
2: Kale Kilit.

0: Erfiz.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Facebook'un yeni çıktığı zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Ve o yıllarda arkadaşlık kavramı tartışılırdı. Kaç arkadaşım var, ne kadar arkadaşım var, ne kadarıyla görüşüyorsun? Evet, liselerde birkaç yüz, birkaç bin arkadaş olabilir ama gel gelelim ne kadarıyla iletişimdesin. İşte arkadaşlık araştırması son yıllarda yapılan mutluluk araştırmaları ile birlikte adeta kafa kafaya gitmeye başladı ve dikkat çeken bir sonuç verdi. İnsanların yaşam memnuniyetini arttıran önemli faktörlerden biri güçlü arkadaşlık ilişkileri diye geçer. Bu önemlidir, sosyal olmak, iletişimde kalmak. Yani mesele sadece aile değildir, sadece iş değildir, sadece para değildir. Arayıp saçma sapan bir şey anlatabileceğin biridir mesela. Mesaj attığınızda döneceğini bildiğiniz biridir. O an açmaz ama sonra geri döner. Ve ilginçtir, yaş ilerledikçe arkadaş sayısı da azalıyor. Bu doğru orantılı. Ama kalanların değeri gitgide artıyor. Yani arkadaşlığın değeri artıyor, anlamı büyüyor. Ve günümüzde bu tartışılıyor. Mesele daha çok insan mı yoksa doğru insan mı?

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: tadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot.

Bir sorum var sizlere. Sizi sizden daha iyi tanıyan biri varsa o kimdir? Eşiniz mi, çocuğunuz mu, anneniz mi, babanız mı, yoksa algoritma mı? Bak algoritma deyince bir kafa karışıyor değil mi? Gerçekten de bizi bizden daha iyi tanıyor olabilir mi diye düşünüyoruz. Çünkü bir şey satın almayı düşünüyorsun, karşınıza reklamı çıkıyor. Bir tatil hayali kuruyorsun, öneriler gelmeye başlıyor. Bir video izliyorsun, sonraki 5 video aynı, benzeri. Peki bunun nedeni ne? Algoritmalar... Evet, dijital platformlar artık sadece neye tıkladığımızı değil, neye ne kadar baktığımızı, nerede durduğumuzu, neyi geçtiğimizi, neyi tekrar izlediğimizi analiz etmeye başladı ve bazı teknoloji araştırmacılarına göre algoritmaların en büyük gücü davranışlarımızdaki tekrarları yakalayabilmeleri. İşte tam da bu yüzden bazen karşımıza çıkan bir öneriyi görünce şaşırıyoruz. Ben bunu gerçekten istiyordum demeye başlıyoruz. Bizi avlıyorlar adeta. Ama işin başka bir tarafı daha var. Algoritmalar neyi sevdiğimizi anlayabiliyor olabilir. Peki neye ihtiyacımız olduğunu biliyor mu gerçekten? İşte orası hala tartışmalı. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Telefonunuz sizi sizden daha iyi tanıyor olabilir mi? Yoksa hala direksiyon başında siz mi varsınız? Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğle

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma günü çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Dünya Kupası'nda heyecan bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubunda ise gece 12'de Fransa-Irak ve gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Filenin Sultanları Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara etabını kayıpsız geçti. 4. maçta Çin'i 3-2 ile devirdi. Milliler Voleybol Milletler Ligi'nin Japonya'da yapılacak 3. etabında 8 Temmuz'da Polonya ile karşılaşacak.

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
1: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
2: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çek.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü. Pilot Garaj
2: Shop'a ekspertiz. Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
3: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
4: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
5: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
6: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlar.

0: afiyet de ye.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
2: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Kral Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demir Doker ben. Bugün 22 Haziran Pazartesi, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Orta Doğu'da barışı telaffuz edebilmek için hafta sonu Amerika ve İran arasında varılan anlaşma müzakerelerle sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ilk gerçek sınav Lübnan dedi. Görüşmelerde İran'ın petrol satışı ve dondurulmuş varlıklarının da serbest bırakılması konusunda anlaşma sağlandığını aktardı. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance, Hürmüz Boğazı'nın açık olduğunu söyledi bugün. Hizbullah'ın İsrail'e saldırıları durmalı vurgusu da dikkat çekti. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, rakibi Andy Burnham'ın ara seçimleri kazanarak meclise girmesinin ardından istifa baskılarına dayanamadı. Starmer gözyaşlarıyla görevi bıraktı. AK Parti Ankara Teşkilatı bugün bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Rakiplerimiz koltuk kavgası veriyor, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlıyoruz," dedi. "Kalitemize yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor," ifadelerini kullandı. Mutlak putlan tartışmalarının sürdüğü CHP'de yaprak dökümü de devam ediyor. Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, bugün önce CHP'den istifasını açıkladı, ardından AK Parti'ye katıldı. Dikkatler bir yandan da yarın da Genel Başkan Kılıçdaroğlu önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından parti meclisine toplayacak. Grup Başkanı Özgür Özel ise yarınki grup toplantısı için meclis başkanlığına başvurdu. Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 14 yaşındaki Mati Ahmet Minguzi'nin ailesini tehdit edenlerin cezası açıklandı. Furkan Ay, 3 farklı suçtan 7 yıl 20 gün hapse mahkum oldu. Kocaeli'de denizde ölü bulunan Romanyalı dalgıcın sırrı çözüldü. Dalgıcın İtalya'dan Türkiye'ye gelen bir geminin altına yerleştirilen uyuşturucuyu almak için dibe daldığı ancak vurgun yediği ortaya çıktı. 3 suç ortağı firari, soruşturma sürüyor. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6 bin kilometre uygulaması 6 ay uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre bu hafta sıcaklıklar 2 ila 4 derece artış gösterecek. Yarın İstanbul ve Ankara az bulutlu 29, İzmir az bulutlu 34, Bursa az bulutlu 31, Antalya az bulutlu 36 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sunar.
3: NTV ekibi olarak milli takımı Dünya Kupası'nda takip etmeye devam ediyoruz. Arizona'dayız. Ama milli takımın Dünya Kupası yolculuğu sona erdi malum. Amerika Birleşik Devletleri maçını bekliyoruz. Kamp yeri Arizona, maç Los Angeles'ta oynanacak. Ardından da milli takım maçtan hemen sonra Türkiye'ye geri dönecek. Bugün basına açık bir antrenman gerçekleştirildi. İlk 15 dakikası açıktı. Milli takım oyuncuları moralsizdi, keyifler yoktu, onu belirtelim. Daha önce Arizona'daki antrenmanlara 15 dakika önce gelen milli takım kafilesi bu kez 5 dakika önce geldi ve antrenmana çıktı. Montella'yı daha çok izlemeye çalıştım. Her zamanki gibi serin kanlıydı. Onu aktaralım. Oyunculara dair özel bir notumuz yok. Milli takım yarın da basına açık bir antrenman gerçekleştirecek. Ardından salı günü Los Angeles'a hareket edecek. Cuma günü oynanacak Amerika Birleşik Devletleri maçı öncesi biz de aynı şekilde onlarla Arizona'dan Los Angeles'a geçiyor olacağız ve son durağımızı da takip edip Amerika maçından sonra biz de

0: tekrardan İstanbul'a, Türkiye'ye döneceğiz.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

22 Haziran ve Pazartesi, yepyeni bir hafta başladı. Sabah erken saatlerde oluşan özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğuyla haftanın açılışını yapmış olduk. Gün içerisinde de yoğun tempo devam ediyor. Günün öğleden sonrası saat 16 itibariyle de Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben önümüzdeki 2 saatinizde dinlemeyi sevdiğiniz harikulade şarkıları paylaşmaya devam edeceğim. İyi haftalar, iyi güzel haberler aldığımız, sağlıklı mutlu olduğumuz bir hafta temennimiz. Trafikteki dinleyicilere iyi yolculuklar, iyi çalışmalar herkese. Kral Pop Radyo'da Blok 3'ün yepyeni albümünden Poise ile ortaklığı Çok Güzel Gülüyorsun'la devam edelim. Herkese merhaba.

0: boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmanı özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir...

0: SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2.375.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a
4: ekspertiz. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.

Yoğun bir hafta sonuydu. Gündem özellikle YKS sınavı cumartesi ve pazar günü gerçekleşti. Sınava giren tüm adayları öğrencilerimize umarım istediğiniz, hedeflediğiniz puanlar ve okullara kayıt yaptırabilirsiniz. Temennimizi bir kez daha yineleyelim. Bir diğer tarafta Amilli Futbol takımımızın Dünya Kupası D grubunda ikinci karşılaşmasıyla aldığı mağlubiyet sonrası kupadan elenmesi hepimizi üzdü. Ama filenin sultanları Milletler Ligi'nde üzüntümüze su serptiler. Arda arda aldıkları harika galibiyetlerle gurur dolu, keyif dolu anlar yaşattılar bize. Gündemin konularını, başlıklarını ileriki dakikalarda paylaşmaya tabii ki devam edeceğiz. Ama şu an Elif Buse Doğan'ı daha fazla bekletmeyeyim. Yangın yeri Kral Pop Radyo'da.

Haziran ayı başladı, LGS, bir sonraki hafta YKS derken artık eğitim öğretim takviminde 26 Haziran Cuma günü öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. Haziran'ın ilk haftasında özellikle sınav haftasıydı, yoğun bir tempo vardı artık. Tempo bitti, karneler hazırlanmaya başladı. Bu Cuma günü 2025-2026 eğitim öğretim takvimi tamamlanmış olacak. Öğrencilerimiz karnelerini alacaklar. Şimdiden tebrik ediyoruz. Gün yaklaştıkça tabii değineceğimiz konu başlıkları da olacak eğitim öğretim programı ile ilgili. Bu arada geçtiğimiz günlerde 2026-2027 eğitim öğretim takvimi, çalışma takvimi de genelge ile duyuruldu. Ve 14 Eylül 2026 Pazartesi günü eğitim öğretim takvimi başlayacak. İlk dönem 22 Ocak Cuma günü sona ermiş olacak ve 25 Haziran 2027'de de 2026-2027 eğitim öğretim takvimi tamamlanmış olacak. Şimdiden bu bilgiyi de ekleyeyim. Kral Pop Radyo'da

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
6: Ne istersen Neon1. Benim bankam iş bankası.
7: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan

Stil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Dünya Kupası maceramız maalesef talihsizlikle sonuçlandı. 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda ardı ardı aldığımız iki mağlubiyetle gruptan çıkamayıp elendik ve şimdi oynayacağımız 26 Haziran 05'teki ABD maçı prestij maçı olarak yer alacak. Futbol severler de Dünya Kupası mücadelelerini bir tarafta yakından takip ediyor. Bugünün programı akşam saat 20'de Arjantin-Avusturya karşılaşması var. Gece tam 12'de Fransa-Irak karşılaşması, sabaha karşı 3'te Norveç-Senegal, 06'da Ürdün-Cezayir, yarın akşam saat 20'de de Portekiz-Özbekistan ve akşam 23'te de İngiltere-Gana grup aşamasında bugün ve yarının programı. Futbol severleri hatırlatayım. Şimdi Kral Pop Radyo'da yerinde dur, geçtiğimiz yaza damga vuran ve bu yazda keyifle dinlemeye devam ettiğimiz Sefo Demet Akalın ortaklığı dinleyelim.

0: İstiyorsan radyonun sesini aç. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
1: Tek reklam.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Yurt genelinde hafta boyunca kuzey kesimlerde aralıklı yağış var ama hava sıcaklığı özellikle batıdan başlayarak hızla artacak. Hafta ortası itibariyle de o yükseliş bir nevi zirveye ulaşacak. Günün öğle saatlerine sıcak olan günlerde kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız için bir uyarı olsun. Gerekmedikçe sıcağın en yoğun olduğu saatlere dikkat edelim lütfen. Hafta özetle sıcakların artarak devam edeceği bir hafta olarak başladı. Yeni haftanın ilk günü Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız devrede. 0533 781 74 74 paylaşmak istediğiniz mesajlarınız için şu an itibariyle devrede WhatsApp hattımız. Ve biz o arada en sevdiğiniz şarkılara Kayıp Persona albümünden Blok Üç Yorumu Kayıp Kalp'le devam edelim.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Dünya Kupası'nda J ve İ gruplarındaki mücadelelere tanıklık edeceğiz. Bu akşam J grubunda saat 20'de Arjantin, Avusturya, sabah 6'da da Ürdün, Cezayir. İ grubundaysa saat tam 24'te Fransa, Irak, gece saat 3'te de Norveç, Senegal karşılaşmaları oynanacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
4: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. Q&B'ye geçer.
5: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Kontenjanlar dolmadan Haziran ayı fırsatlarından faydalan. Sen de Pronto Tur'u ara, avantajlı fiyatı yakala.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
4: Denize çek gönder. Denize çek
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
4: Kale Kilit.
5: Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da.
7: Borusan Next.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Öncelikle gönderilen mesajlara teşekkür edelim ve ilkiyle başlayalım. İzmir'den Bulut, iyi haftalar herkese. Alsancak'ta kafedeyiz. Ezgi'nin doğum günü. Umarım duyar. İyi ki doğdun Ezgi. Seni seviyoruz. Ezgi'nin doğum gününü biz de kutlayalım. Ve Bulut'un mesajını da paylaştık. Umarım ulaşmıştır yerine. Kadir Eskişehir'den, yaz tatili şimdi başladı bizim için. Eşim Büşra ve kızım İlda için şarkı istiyorum. Sıradaki şarkı sizin olsun. Bursa'dan Nadir, kardeşim YKS sınavına girdi. Hafta sonu zordu ama umutluyuz. İnşallah güzel puan alır. Tüm sınava girmiş öğrencilere de iyi şanslar tercihler konusunda diye eklemiş. Betül İstanbul'dan, canım kocam Ekrem'in doğum günü. İyi ki doğdun hayat arkadaşım ışığım. Ekrem Bey'in doğum gününü biz de kutlayalım. Betül Ekrem çiftine de mutluluklar dileyelim be. Bugün doğum günü olan tüm dinleyicilerimize sağlıkla, mutlulukla, neşeyle, sevdiklerinizle nice güzel yıllar diliyoruz. İyi ki doğdunuz. Bu arada mesajlarda Filenin Sultanları'na teşekkürler vardı, amilli futbol takımımıza da. Birazdan Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi'ndeki mücadeleleriyle ilgili önümüzdeki programa bir göz atacağız. Şimdi Semih Cenk dinleyelim.

2026 Milletler Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları oldukça çetin geçti. A Milli Kadın Voleybol takımımız önceki gün Almanya ile mücadele etti. 2-0'dan geriden geldik. Epey heyecanlı, temposu yüksek bir karşılaşmaydı ve 3-2'lik galibiyetle tamamladık. Hemen ardında dün Çin'le oynadığımız mücadelede de yine geriden gelerek farkı kapatıp 3-2 galip geldik. 4-4 yapmış oldu A Milli Kadın Voleybol takımımız, yani filenin sultanları. Canı gönülden teşekkür edelim, tebrik edelim. Bir nesle voleybolu özellikle sevdiren her bir milli sporcumuza da minnetimizi bir kez daha ifade edelim. Şimdi önümüzdeki programa bakacağız. Üçüncü hafta karşılaşmaları Milletler Ligi'nde 8 Temmuz'da başlıyor. Japonya'da gerçekleşecek mücadeleler. 8 Temmuz'da Polonya ile 06'da mücadele edeceğiz. 10 Temmuz'da 07'de ABD ile karşılaşacağız. 11 Temmuz'da 13-20'de Japonya ile mücadele edeceğiz. Ve 12 Temmuz'da da Tayland'la karşılaşacak. 09.30'da A Milli Kadın Voleybol takımımız Milletler Ligi'nde. Filenin sultanlarına başarılar bir kez daha. Şimdi Kral Pop Radyo'da Linet'le devam edelim. Meğer

0: cihazlarında ve online'da keşfedin. Koça.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Jöle ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar joletour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Japan Delenno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
2: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
3: Kışın sıcak kezinde, gürültü yok, kafan rahat, Bauplast'ta.
4: Oh ne rahat hayat. Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot Garaj Şoto
3: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
8: Ne istersen Neon1.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: Ages.com.tr'de.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katın.

0: yok.
1: Hafta sonu YKS sınavına giren tüm adaylarımız için sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. Umarız da hedeflediğiniz puan ve okullarla ilgili başarıyı yakalamışsınızdır. Aksi durumda birçok sürprizi olduğunu hayatın unutmamakta fayda var. Yani her şeyin sonu değil nihayetinde. Şimdi yeni haftanın ilk günü, iyi haberler aldığımız, sağlıklı, mutlu, huzurlu olduğumuz, keyifli olduğumuz bir hafta temennim. Birazdan Bay J harika enerjisiyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da olacak. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da görüşmek üzere. Bugünlük hoşça kalın.

0: Tek reklam.
1: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.Kars'ta.
0: Tek reklam.

0: spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Mücadelede Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Kupada heyecansa bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubunda ise gece 12'de Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Anadolu Efes'te kabuk değişimi sürüyor. Lacivert beyazlılar son olarak Fransız pivot Vincent Poirier'le de yollarını ayırdı. Kızıl Yıldız'la görüşen Shane Larkin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Marmara'da Poyraz kuvvetli esmeye devam ediyor. İç Anadolu'da da rüzgar kuvvetli. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Bolu, Karabük, Niğde, Kayseri, Rize ve Artvin çevreleri, Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Su baskını yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Muallimköy Kavşağı Doğu Hereke Kavşağı arasında Güney Yolda üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sırasında Tem Otoyolu İstanbul Ankara yönünde trafiğe tamamen kapalı. Trafik akışı Muallimköy Kavşağı'ndan D100 Devlet Yolu'na ve Kuzey Marmara Otoyolu'na yönlendiriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikameti 6 ile 9. kilometreler arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden giriş geliş olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

İtalyan erkeklerin 2025-2026 yaşam ortalaması 81-82 yaş olmuş. Ama ben Türkiye'de yaşayan bir İtalyan olduğum için buranın ortalamasına da bakmak lazım. 75,5 yılmış ortalama. Bence Samsun Bafra pidesiyle Napoli usulü pizza arasında pek bir fark. Büyük ihtimalle başka coğrafi etkenlerde söz konusu olabilir, bilmiyorum. Yani kısa keseceğim. Ortalama ömrüm 78 olacak gibi görünüyor bu durumda. 55 yaşında olduğuma göre 23 yılım kaldı. 8395 gün. Ve ben bu kadarcık günüm kalmışken gelip size program sunuyorum. Biraz kıymet bilin millet. Ha? Bu arada 8395 gün diyorum ama tabii bu zaman zarfında. Yani bakın millet, istatistiklere göre önümde 23 senelik bir ömür kalmış gibi duruyor. Ama bu evdeki İçişleri Bakanlığı'yla bu süreyi revize etmemiz şart. Çünkü her oraf 2 aydır orada duruyor. Hala takmadın cümlesi benden bir 6 ay götürüyor, biliyorsunuz değil mi? Annemin doğum günü, istersen bir ara cümlesindeki mesela o istersen kelimesi zaten başlı başına ömür törpüsü. Orada istersen ara demiyor. Eğer aramazsan 2040'ı göstermeyeceğim sana. Pampa diyor. Üstüne bir de gelirken 2 ekmek al, yoğurt al diye başlıyor. Ama marketin kapısına geldiğimde aslında organik tam buğdaylı, üzerinde susam olmayan, çörek otu azıcık serpilmiş olandan varsa bak. Yoksa alma ama boş da gelme. Anladın? Bu şekilde evrilen o mesajlar. İşte o anlarda hücrelerim toplu istifa ediyor. Hele o meşhur beni dinliyor musun sen sorusu geldiğinde o an beynimdeki bütün dosyalar siliniyor. 23 sene değil 23 saniyem kalmış gibi hissediyorum. Eğer bu sen beni anlamıyorsun ve o musluk neden hala damlatıyor, dokunmayı bir şey yapmayacak mısın sen polisi, bu hızla devam ederse muhtemelen benim final sahnem takılmamış bir rafın altında, elimde telefon, aranmamış bir kaynana numarasıyla. Aresam mı, aramayacağım mı? Hayır ya, orada bir kişiliğimle şey, beni buluyorlar, telefonda kendi crush açık. Ya da Instagram'da sonsuz kaydırma yaparak gerçekliğimden kopmaya çalışıyorum. Beyler bakın, şimdi anlatacaklarımdan sonra kalbimi yemek isteyeceksiniz. Öyle bir empati seviyesi yaşayacağınızı öngörüyorum. 23 senelik ömür hayalim vardı. Cumartesi akşamı o hayal karımın gardırobunun içinde can verdi. Akşam dışarı çıkacağız, karım dolabının önüne geçti. O an zaman büküldü, kara deliğe girdik. Tam 20 kez kıyafet, 15 kez saç değiştirdi. Her seferinde nasıl oldum diye sordu. Her seferinde harikasın dedim. Yalan, her seferinde yalan söylüyorsun, beni geçiştiriyorsun dedi. Değiştir o zaman diyorum. Zaten beni beğenmiyorsun diyor. En son tam kapıdan çıkacağız. Böyle bir şeylere küstü yine. Ya ben kendimi hiç güzel hissetmiyorum, çıkmayalım bu akşam dediği o an. İşte o an benim 23 seneden kalan son 3 yılım da evin antresinde buhar olup uçtu. Adamı 2 saatte hazırlayıp kapı önünde ev hapsine mahkum etmek resmen psikolojik savaş taktiği arkadaşlar. Elimde araba anahtarı, evin anahtarı, kala kalmışım, içimden tek bir şey geçiyor. O takmadığım raf var ya, keşke şimdi o rafı takıyor olsaydım. Da bu moda defilesi krizini yaşamayaydım. He, ben zaten sabah uyandığı zaman o kamyon çarpmış tipiyle de beğeniyorum karımı. Kime bu kadar uğraş ya? Sabah bir uyanıyor, bir gözü Konya'ya, bir gözü Artvin'e bakıyor. Sanki nükleer atık bölgesinde denizde bir saat yüzmüş gibi. Ve bayılıyorum ben ona. Acaba yatak almaya AVM'ye giderken böyleysen, biz flört ederken, bana deli gibi aşıkken sen nasıl hazırlandın biz buluşmayı başardın? Peki bekarlık ölümsüzlük formülü mü? Düşünün, evde tek başımayım. Raf mı düşmüş? Düşsün. Rafın düşmesiyle oluşan benim bence sanatsal bir görüntü o. Hop, 3 sene daha kazanıyorum. Annemi ara, babamı, halamın hatırını sor diyen yok. Bir tek kendi annem var. İster ararım, ister arama. Saçım oldu mu, yandan mı tarasam, ortadan mı ayırsam diye soran yok. Sabah bir uyanıyorum, evde tam bir sessizlik. O öyle bir huzur seviyesi ki, böyle stres hormonlarım emekliye ayrılmış, hücrelerim bayram ediyor. Teknik olarak bu kafayla 23 değil 123 sene yaşarım. Ya yaşamam. Bir ara mutlaka mutluluktan oturduğum yerde bir felç geçiririm. Mutluluk o kadar fazla olunca. Peki, Kral Pop Radyo burası. Sayılı günlerini size feda eden Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen.

0: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4. Geçer.
2: Geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: afiyet de ye.
1: Hep tatil
2: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Prime Computest Auto Expertise, Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: Rantatır. Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır. Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Tatil Budur hissi.
8: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
10: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Pilot
1: garaj yolu ekspertiz. Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?

Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Mısınız bakalım Türkiye? Pazartesi akşamı radyosu. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinliyorsunuz. Klonumu yapıp yapay zeka ile yayın yaptırmalarından hemen önce son birkaç programım. Etten kemikten. Böyle yayın sırasında gerçekten kalp krizi geçirme ihtimalim olan son programlar bunlar. Şunun farkında mısınız? Epstein adası olaylarıyla yapay zekanın şahlanışı aynı döneme denk geldi. Bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum. İblisler ve iblislikler ve şeytanın tüm niyetleri bir anda ortaya çıktı. Bir anda. İsterseniz geri kafalısın Bay J deyin. Umurumda değil, rica ediyorum. Bana söyleyin, yapay zekanın hayırlara vesile olma ihtimali ne kadar? Ha, bana bunu biri söylesin. Ya söyleyin ya. 2026 sonuna kadar 85 milyon insanın daha işini yapay zekaya kaptıracağı konuşuluyor. 85 milyon. Bu sadece teknolojik bir gelişim değil, gelişme değil. Bu sene sonunda o 85 milyon kişi ne yapacak? Yaşamanın bir yolunu bulmaya çalışacak ve eminim hoşumuza gitmeyecek. Gitmeyecek çünkü kendimi düşünüyorum. Diyelim yerime makine program sunmaya başladı. Evdeyim, ay sonu geldi, kredi kartımı ödemem gerekiyor. Önce kayınpederimi arayacağım ve kızınız aç diye. Dün gece kolumu ısırdı. Kızınız dün gece kolumu ısırdı, aç. Sonra annemi arayacağım. Yok, annemi aramayacağım. Bir sokak köşesinde açlıktan yere devrilirim daha iyi. Çünkü konuşmasına çok iyi biliyorum. 1998'de beni dinleseydin diye başlayacak. Sonra da 2 milyon doların çok bir para olmadığını hazıra daha dayanmaz diyecek. 86 yaşında bir kadının son yıllarında 2 milyon doları ancak yettirebileceğini. Yok, yok. En iyisi kayınpedere kızının zombi olduğunu söylemek. Evet, beni yiyor baba. Kimse size yalan söylemiyor biliyor musunuz? Dünya ile ilgili planlar filan falan. Kimse size yalan söylemiyor. Yalanı önemsediğin birine söylersin. Bakınız değerli dinleyenler, ister komplo teorisi deyin, ister deli saçması deyin. Benim için fark etmez. Hani hep büyük resme bak derler ya. Gelin bugün o resme biraz oyun dünyasından bakalım mı? Bilgisayar oyunu dünyasından. Şimdi bu dünyayı yöneten o meşhur beş aile var ya. Onlar bu hayatın ana karakteri. Yani bu oyunun kumandası onların elinde. Bizim gibi geri kalan milyarlarca insansa sadece background NPC, NPC, Türkçesiyle desek fondaki etkisiz elemanlar, dekor niyetine oraya konmuş figüranlar. Düşünün bir, o aileler haritanın öbür ucunda devasa bütçelerle böyle gizli operasyonlar çevirip dünya ekonomisinin zorluk seviyesini tek tuşla artırırken biz sabahın köründe

0: kalıyor. Aha, aha. İşte o anlarda bu beş aileden biri sistemde öyle büyük bir işlem yapıyor ki bizim gibi düşük öncelikli figüranların kafası lag yapıyor, lag. Yani yayın donuyor. Beyin bedava moduna geçiyoruz.
1: Ben ne yapıyorum şu anda ya?
0: Senin bir şey yapmana gerek yok. İşlevsizsin. Biz aslında bu dünya denilen devasa simülasyonda o aileler lüks arabalarıyla gezinirken, yani bir yerden bir yere hızla giderken, camda dışarı baktıklarında gördükleri o flu, hızlıca gelip geçen kalabalıktan başka hiçbir şey değiliz. Kısacası, kadınlar erkekler, dünya onların oyun alanı, biz sadece dükkanın önünü kalabalık gösteren kadrolu personeliz. Durum tam olarak bu, bu. Şimdi burada birkaç seçeneğimiz var. Hani o beş aileye tepki olarak merkeze doğru yürüyüp isyan çıkartabiliriz ama adamlar bunu da yapamayalım diye merkez üssü nereye kurmuşlar? Kuzey Kutbu'na. Yani resmen sıkıysa gelin penguenlerle beraber slogan atarsınız. Yat çat çat çat çat çat diye. Ya bildiğin SimCity oyununun etten kemikten versiyonuyuz ya. Ya valla üstümüzdeki imleçle bizi sağa sola sürükleyip duruyorlar. Biz de acıktım ya da uykum geldi uyarısı veren o yeşil elmaslar gibi dolanıyoruz ortalıkta. Neyse sistemde kısa devre yapıp error vermeden önce kısa bir ara verelim. Sakın bir yere kaybolmayın. O ailelerin ulaşamadığı tek frekanstasınız. Bay J ben Kral Pop Radyo'da birazdan yine birlikteyiz.

millet, benim sizlere bu çok beğendiğiniz programı getirme konusunda bir takım mücadele ettiğim engeller ve kasisler var. Onları bilseydiniz beni daha da çok severdiniz. Daha da çok. Yani bu zaten beni çok sevdiğiniz varsayımına göre söylenmiş bir şey oldu ama tahmin konusunda iyiyimdir. Kiminle evlenmem gerektiği konusu hariç. Adım Bay J. Kral Pop Radyo'da program sunuyorum. Karımdan hep şikayet ediyorum yayınlarımda. Arkadaşlar da karıma şey diyor sosyal buluşmalarda. Ya yenge nasıl katlanıyorsun, dayanıyorsun, izin veriyorsun bunlara falan. Bu da varsayım. Anlattığım şeylerin uydurma olduğu varsayımına göre karıma böyle sor. Yalancı mıyım oğlum ben? Kardeş yalancı mıyım ben? Hepsi gerçek. Gerçek ama olduğu gibi anlatamam. O sade haliyle anlatırsam komedi programı drama programı olur. Hepiniz 3 program sonra antidepresan kullanmaya başlarsınız. Diyor ki karım ben sanatçı değilmişim. Bal gibi de sanatçıyım. Çattır çatı kütür kütür sanatçıyım. Ve kolay olunmuyor sanatçı. Sanatçı olmak için önce ne bileyim yaşadığın ülkeyi hatmetmen lazım. Yani işte ben o ülkeyi sadece çalışmadım. Bu coğrafyayı yedim yuttum. Yeniden isimlendirdim ya. Geçen düşünüyorum da ben nasıl bu kadar devasa bir marka haline geldim. Çünkü ben halkın içindeyim. Ben bu ülkeyi iyi tanıyorum. Çalıştım. Bu toprakların tozunu yuttum. Mesela o meşhur Erzurum değil, doğrusu Buz Erzurum'du. Buz Erzurum. İşte oranın o meşhur sahillerinde güneşlenirken yazdığım besteleri hanginiz unuttu? Ya da o meşhur Kayısı Yeri diye bir... Kayısı Yeri Kalesi'nin okyanusa bakan o eşsiz balkonunda rahmetli Barış Kançoy'la Nemrut'un kızı nasıl meşhur ettik o şarkıyı? Sanatçı dediğin yerelliği bilecek. Ben az mı Edirne Kapı'nın o meşhur palmiyeleri arasında oturup Tonyalılarla Hamsi Festivali kutladık? Ben az mı... Ve bu bir hayat duruşudur. Bu bir dünya görüşüdür. Siz daha mesela Kankara, o meşhur Boğaz Köprüsü'nden geçerken Kankara'da ben çoktan İzmarit'in o karlı zirvelerinde kaya yapıp ve artık kanka kelimesinin nereden geliyor onu da öğrenmiş oldunuz. Farkındasınız değil mi arkadaşlar? Peki. Şimdi bana gelmiş sanat nedir diye soruyorsunuz. Ya sanat benim o... Şanlıurfa'yı geziyorum. Bir defasında Şanlıurfa gezimde. Hani şu Çin Seddi'nin hemen yanındaki bir kebapçı var. Bilin meşhur. Ve yine çok ünlü bir sanatçımızla Ajdar Pekkan. Ajdar Pekkan'la beraber tarlada fındık toplarken keşfettiğimiz... Bunlar öyle herkesin aldığı o dar ufuklara sığacak bilgiler değil. Ben bu ülkenin tozunu yutarken karabiber de ekledim. Ya neyse bu muazzam entelektüel birikimimle zihinlerinizi daha fazla bulamıyor. Genelde insanların... Vizyonerlikten uzak bakış açısı benim bu devasa sanatçı kimliğimi tam olarak kavramalarını engelliyor. Ama olsun, ben insanı bu bilgisiz haliyle de seviyorum gerçekten. Sonuçta birilerinin de beni hayranlıkla izlemesi gerekiyor, öyle değil mi? Biliyor musunuz, şaka bir yana, ben gerçekten bu son 3 dakikadaki gibi insanlar tanıyorum. Her şeyi biliyorlar. Her şeyi. Hiç önemli değil konu. Mesela Martin Heidegger Varlık ve Zaman kitabını tartışıyor olalım. 4 kere okumuş oluyorlar ve aptal durumuna düşmekten de korkmuyorlar. Bu nasıl bir özgüven problemi ya? Ben vallahi billahi tillahi hiçbir böyle bir insan değilim. Bırakın ki zaten en son 24 sene önce kitap okudum ben. Ukalalık taslayacak bir ağırlığım da yok. Şimdi yeniden başlamak istiyorum ama direkt zor bir kitapla başlayamam. Karım sağ olsun bana bir başlangıç kitabı aldı. Bununla başla, alıştır kendini dedi. Hangi kitap Bay J? Keloğlan İstanbul'da. Dönemin body shaming'in esamesi okumayan eserlerinden bir tanesi. Keloğlan. Oğlanın özelliği kel. Ve bu kitabın adı. Yani politik doğruculuktan nasibini ne kadar alamaz bir eser. Ancak bu kadar alamaz bugün 2026'da. Keloğlan. Yanına Şişman Kız diye de bir kitap yazın o zaman. Kısa Kadın, Şaşı Amca, hep bunları yazın. Kral Pop Radyo'da çok şey bilen dayınız. Dayı Bay J yayında.

0: Kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Doğasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Kışın sıcak kesin fena, gürültü yok, kafan rahat. Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
1: Bağplast'ta, oh ne rahat hayat.
2: Bağplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Pilot garaj şoför ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Ezdin. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Pazartesi akşamını gerektiği gibi yaşamaya çalışıyoruz. Depresif bir şekilde yani, anlayacağınız depresif. Bitti bitti kanka, bitti tamam. Pazartesi geçti bacım, rahat ol kral. Haftanın kalanı şimdi sular seller gibi geçer, merak etme. Ne olduğunu anlamadan maaşından kalan son 1500 lira da gidecek. Evde eşle dostla çay içip okey'e dönmeceler başlayacak, tamam. Bol bol pişi kızartacaksınız. Ve en ucuz şey hamur diye değil, pişiyi zaten çok seviyormuşsunuz gibi farz edip, oysa ki açlık kan şekeriniz 300. Asla yeme, hiç gerek yok pişi yemenize. Bunları moral bozmak için söylemiyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Benzer hayatlar yaşıyoruz. Ona ayıkalım hep beraber diye anlatıyorum. Ha, Beriki'nin 300 tane gayrimenkulü var. Efsane bir hayat yaşıyor. O azınlık, siz ona ne bakıyorsunuz? Üstelik hiç kimse bugün bana 300 gayrimenkulü var diye birinin mutlak mutluluğu bulmuş olabileceğini söylemesin. Ha, ben bulurdum. Ben bulurum ama herkes yapamaz. Mesela benim bir gayrimenkulüm var. Beriki'nin 300 gayrimenkulü var ama hayatının aşkı beni sevdi, benimle evlendi. De bu durumda yaşamak yerine beni tercih eden kadına da bir çift lafım olacak da. Hani nesini beğenmedin adamın? Yani sümüğü mü akıyordu, ayağı mı kokuyordu? 300 tane gayrimenkulü var. Ne, o ne oldu yani? Ya hayır, bu akli problemin ileride bir gece uyurken beni 17 eşit parçaya ayıracağın konusunda bana bir tüyo mu olmalı? Hiç iyi hissetmiyorum bu konuda. Niye beni seçtin? Bu arada şu para mutluluk getirmez lafı var ya millet. Ben bunu tamamen karşı değilim. Ama bu lafı söyleyen insanların bankada hep en azından bir deneysel huzur bütçesi oluyor. Ya anladın mı? Fark ettin mi onu? Çünkü gerçekten parasızken insan çok spiritüel olamıyor yani. Maksimum yarım saat falan oluyorsun. Sonra bir fatura geliyor, tekrar materyalist oluyorsun. Ardından karalar bağlama seansı var. Bakın çok net söylüyorum. Para her şeyi çözmez ama bazı problemleri öyle sessiz sakin çözüyor ki insan gerçekten duygulanıyor ya. Mesela zengin adamın canı sıkılıyor. Hafta sonu Roma'ya mı kaçsak tatlım diyor. Benim canım sıkılıyor, mutfakta tostun üstüne ketçapla gülen surat çiziyorum. Morale ihtiyacım var diyor. Bir de zengin insanın stresiyle bizim stresimiz aynı değil. Adam diyor ki bu yıl yatı erken deniz, erken indiremedik denize diyor mesela. Ben de o sırada bunu bir yerden duyarken yoğurdun kapağını yalıyorum. Hala ekonomik olarak oyundayım kral. Hissi yaşamayacağım. Ama işin korkunç tarafı şu. Para gerçekten mutluluğu satın almıyor olabilir. Çünkü çok zengin insanlarda da tuhaf bir boşluk görüyor. Bunun 14 tane evi var ama gece oturmuş Reels izliyor. Çünkü insan beyni galiba mağaradan çıktığından beri tam adapte olamadı düzene. Yani bir tarafımız başardın dostum diyor, öbür taraf hala muz arıyor. Benim bir arkadaşım çok zengin. Acayip zengin. Öyle böyle değil. Evinde sinema salonu var. Adam geçen gün beni aramış. Bahçede çok yalnız hissediyorum diyor. Değil mi? Abi senin yalnızlığın bile Dolby Surround System ya. Her yerden ses geliyor. Ha sen fazla tavuğun var mı? Gelip alacağım. Ya en büyük lüks para değil. Huzur. Gerçekten. Gençken anlamıyorsun bunu. Belki mutluluk devasa bir villa değildir yani, onu söyleyeyim. Belki sadece gece canını tost istediğinde kaşar koyarsam ay sonu zorlanır mıyım hesabı yapmadan yaşayabilmek. Oh.

0: Tek reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vava Cars'tan al.
0: Tek reklam.

0: Net gündem.
1: 22 Haziran Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber'deyiz. Rakiplerimiz koltuk kavgasında, biz Türkiye'yi geleceğe hazırlamanın mücadelesindeyiz. Manşet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi bugün. AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı, mutlak butlan tartışmalarının sürdüğü CHP'yi eleştirdi. Kalitemizle yarışacak muhalefet arayışımız sürüyor dedi. Programda ayrıca bugün CHP'den istifa eden Ankara'nın Haymana ilçesi belediye başkanı Levent Koç da AK Parti'ye katıldı. NTV'nin dikkat çeken bir diğer manşetinde futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davası var. İstanbul Ümraniye'de silahlı saldırıda öldürülen futbolcu Kubilay Kağan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması bugün görülüyor. İddianamede Alaaddin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu için müebbet hapis isteniyor. Türkücü İzzet Yıldızhan içinse suçluyu kayırma suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebi var. TRT Haber'e uzanalım. Yargıdan bir manşet. Başörtülülere hakaret eden kişi hakkında karar açıklandı. Sosyal medya platformlarında başörtülülere yönelik ifadeleri nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltındaki şüpheli Hatice Öncel tutuklandı. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. Dikkat çeken manşet, İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede. CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli'nin babasının cenaze töreninde Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi bugün. Öte yandan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in de cenaze törenine gönderdiği çelenkten Özgür Özel CHP Genel Başkanı yazan ismin söküldüğü görüldü. Sözcü'de dikkat çeken bir diğer manşetse Tuzla'nın tuzu koktu. Bir süredir AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddialar ortaya atılan CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl bugün yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne eleştiri bombardımanına tuttu. Bingöl'ün CHP'li yönetime yönelik sert eleştirileri AK Parti'ye geçeceğine dair iddiaların güçlenmesine neden oldu denilmiş haberin ayrıntısında. Habertürk'te ise 500 kilogram altın iddiası var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırıldığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Karaal'ı kaçıran kişilerin talimatı yurt dışından aldığı, yolsuzluk davasında gündeme gelen 500 kilogram külçe altının Karaal tarafından saklandığını düşündükleri ve kendisini bu yüzden kaçırdıkları iddia edildi. Sondakika.com'da ise son dakika manşetiyle organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gündemde. Adalet Bakanı Gürlek, 81 ildeki 175 ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına organize suçlarla mücadele konulu genelge gönderildiğini bildirdi. Esnafımız çetelerin merhametine asla terk edilmeyecektir diyen Bakan Gürlek, bu yapıların suç gelirleriyle birlikte kökleri kazanacak ifadelerini kullandı. Sıfır tolerans vurgusu yaptı. Net gündemin bugünkü kapanışını sürücülerimiz için bir uyarıyla yapalım. İkinci el otomotiv satışında 6 ay 6000 kilometre uygulaması 6 ay daha uzatıldı. Düzenleme 1 Ocak 2027'de sona erecek.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Avustralya'dan sonra Paraguay'da yenilen A Milli Takım Dünya Kupası'ndaki son maçına Cuma çıkacak. Milliler kupaya sabah saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile yapacağı formalite maçıyla veda edecek. Mücadelede Cezayirli hakem Mustafa Gorbal düdük çalacak. Kupada heyecansa bugün J ve İ grubu maçlarıyla sürüyor. J grubunda saat 20'de Arjantin-Avusturya, sabah 6'da Ürdün-Cezayir, İ grubundaysa gece 12'de Fransa-Irak, gece 3'te de Norveç-Senegal maçları oynanacak. Anadolu Efes'te kabuk değişimi sürüyor. Lacivert Beyazlılar son olarak Fransız pivot Vincent Poirier'le de yollarını ayırdı. Kızıl Yıldız'la görüşen Shane Larkin'in de takımdan ayrılması bekleniyor.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çünkü geçenlerde bir check-up yaptırayım dedim. Doktorun kapısını çaldım. Ya ya hemen korkmayın. Hani derler ya öküz gibiyim diye. Doktor aynen öyle söyledi. Bahşe dedi fiziksel olarak tam bir öküz gibisin. Meğer stetoskopun üstüne oturup kırmızı kabloyu kopartmışım. Haberim yok. Asıl bomba sonra patladı. Adam bana döndü dedi ki Bahşe biraz hareket etmeniz lazım. Fiziksel gücünüz şu an 10 yaşında bir kız çocuğunkiyle aynı. Ya şimdi bu çok kaba bir şey değil mi birine söylenecek? Yani bana öküz demesini narsist kimliğimle bir şekilde absorbe edebilirim. Hatta bunu bir güç simgesi olarak bile pazarlarım ama 10 yaşında bir çocukla kıyaslanmak bu biraz tatsız geldi. Yalan söylemeyeceğim. Hayır aynısını o çocuğa yapsan nasıl hisseder? Bak tatlım fiziksel gücün şu anda Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunan 2026 model bir ego yığınıyla aynı. Çocuk travması, o travmayla tableti elinden bırakır Allah'tan namusun. Ben aslında vücuduma hiç iyi bakmadım. Çünkü 2010'larda falan şöyle düşünüyordum. Herhalde biz 2026'ya gelene kadar herkesin robot vücutları falan olur diye. Bu oldu mu? Hayır. Neden? Çünkü bilim insanı, beyefendilerin ve hanımefendilerin robot vücut yapmaktan daha önemli işleri var mı? Yok kansere çare bulmak, yok küresel ısınmayı duran, yok yapay zekaya şiir yazdırmak. Alo! Ben burada bağışıklık sistemi tüm virüslere dirençli paslanmaz çelikten bir robot vücut istiyorum, tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Ey bilim dünyası! Yakında asit yağmurları başladığında siz de bizim gibi o yağmurda romantik yürüyüşler yaparken ha ha diye bağırıp çağıracaksınız. O zaman göreceğim ben sizin o organik vücutlarınızı. Neyse doktor egzersiz yapman gerekiyor diyor. Ben bunu reddediyorum. Niye? Çünkü kendimi o kadar fazla erkek hissediyorum ki. Fiziksel formum nasıl olursa olsun bir kadın için gereğinden fazla iyiyim gibi. Ay. Hem karım hep ne diyor? Nasıl göründüğün önemli değil. Ben seni olduğun gibi, o göbeğinle, o huysuzluğunla seviyorum. Ben de hep aynısını ona söylemek istiyorum ama... yani 2026'da hayatta kalma içgüdüsüyle dilim varmıyor. İşte bu mantıkla bir ilişki sürdürmek çok zor millet. İki tarafında doğal olarak içinden gelerek bir şeyleri feda etmesi gerekiyor öyle. Ha nedir? 7 senelik birlikteliğimde eşime güzel görünmek için... Lütfen bana bir motivasyon söyleyin be. Ha? Ben onun saçlarını kestirdiğini fark etmiyorum diye kıyamet kopuyor. Ama siz sanıyor musunuz ki o benim sırt kıllarımı tıraş ettiğimi fark ediyor? Zaten zamanında o ormanı temizlemesem yıllık geleneksel buluşmalarımıza kadar o kıllar gene uzayıp bir ekosistem oluşturuyor. Evlilik kolay değil. Geçenlerde bana diyor ki Bahşe sen son zamanlarda... Çok kendine bakmaya başladın. Her hafta sırt kıllarını aldırıyorsun. Günde iki kere duş alıyorsun. Hayırdır yeni bir aboneliğin, bir ilişkin falan mı var? Hanım, düşündüğün gibi bir şey değil. Kendi kokumdan rahatsız olmaya başladım. Umurunda bile değil. Benim kötü kokmam da umurunda değil. O benim yaşama ihtimalim olan yasak aşka kilitlenmiş ya. Kıskançlık krizlerimden daha evladır onun için. Kıskançlık usandırır millet. Tıpkı bu bitmek bilmeyen sırt kılları gibi odan da usandırır. Evet, hiçbir lazer epilasyon kliniği tamamen bitiremedi. Peki ben şimdi bu robot vücut hayallerim ve 10 yaşındaki kız çocuğu gücümle sizi baş başa bırakıyorum. Teknik masadaki o spor salonu görmemiş ucubik arkadaşlarım bize şöyle kaslarımızı değil ama en azından kulaklarımızı titretecek bir şarkı versinler. Bay J, ben burası Kral Pop Radyo.

0: tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları iyi finans bilgilendirdi.
1: Bir önde eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

Ege'yle Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: gezdin?
1: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: Merhaba millet. Umarım keyfiniz olası oranda iyidir. Ben Bay J, Kral Pop Radyo'nun akşam şovunu sunuyorum. Ama hayatta tek uğraştığım şey bu değil. Üçüncü evliliğindeyim. Annem ve ablam var. Hepsi benim gibi sorunlu. Bir de birkaç arkadaşım var. Tamamen dertli. Bir tanesi geçen arada ağlıyor. Ne oldu oğlum diyorum. Yok bir şey diyor. Yapan pakarım gibi cevap verme sorularıma. Oraya gele kırarım seni bak. Kalbini kırarım. Ne oldu diyorum. Abi 3 senelik sevgilime artık evlenip yuva kuralım dedim. Hayır mı dedi. Keşke hayır deseydi abi. Ben de çok isterim ama doğru insanı bekliyorum dedi. Kanka sen ne cevap verdin? Ben o doğru insan olabilirim. Bırak o doğru insana dönüşeyim aşkım dedim. İmkansız dedi. Hadi küçük ihtimal huyunu düzelttik. Boyun kısa, boyuna 8 santimi nasıl ekleyeceğiz dedi. Doğru insanla, doğru insanla yuva kurarım. Eminim doğru insanı bulacaktır ve eminim aşırı mutlu olacaklardır.
1: Niye öyle diyorsun Bahçe? Birçok çift çok mutlu bir hayat yaşıyor.
0: Evet de onlar daha doğru bir insan olabileceği ihtimalini reddettikleri için mutlular. O açıdan en doğrusu budur, budur. Budur, budur. Millet artık kimse ilişki yaşamıyor. Sürekli bir üst model arıyor. Hep bir oyalama, yeni modeli çıkacak onunla evlenirim kafası. Cep telefonu sanayisi ilişkileri bozdu. Bu güzel ama bir sonraki model... Daha mı iyi olur psikolojisi? Model atlatıyoruz ya daha sonrakini almak için. Ben korkunç herkes inanılmaz yüksek standartlarla dolaşıyor. Diyor ki beni hem çok güldürecek, hem çok zeki olacak, hem kariyeri iyi olacak, hem romantik olacak, hem özgür ruhlu olacak ama aynı zamanda bana çok bağlı olacak. Arkadaşım sen sevgiline İsviçre çakısı arıyorsun. Artık sümüğün burnundan akıyor ama hep en iyisine layıksın. Hayırdır prenses nasıl bir rüyanın içinde yaşıyorsun sen ya? Prenses... İlişkilerin çoğu aşk yüzünden değil, yalnızlıktan başlıyor. Böyle bir iddiam var. İki insan bir gün aynı anda canı sıkılmış halde birbirine denk geliyor. Yaşamışlar, yaşamamışlar, bir sürü şey var. Sonra olay büyüyor. 5 yıl sonra aileler tanışıyor. Çocuk yapılıyor, kredi çekiliyor. Tamamen canım sıkıldı diye başlayan bir sanayi hikayesi. Ama seviyorum insanları. Yani bütün bu kaosa rağmen birinin eve dönünce seni görünce mutlu olması çok acayip bir şey.
1: Senin karın mutlu oluyor mu sen eve dönünce Bahçe?
0: Evde çalışıyorum ya ben. Genelde beni gördüğü zaman sanki çok yüksek bir elektrik faturası gelmiş gibi bakıyor bana. Olsun, olsun. Yani gençken aşk deyince insanın aklına hep tutku geliyor, şiir geliyor, yağmur altında öpüşme falan geliyor. Benim yaşlarımda markete gidiyorum, bir ihtiyacın var mı? Bu soru, bak gerçekten seviliyorsanız o soru çok önemli millet. Bak, bak dikkat et buraya. Biri sana hala bir ihtiyacın var mı diye soruyorsa hala yürüyordur yani. Sevgidir bu, sevgiden ötesidir. Sana kendi kanıyla parşömene şiir yazmasından daha kıymetli bir şey bu, anladın mı? O çünkü o kan kaybından o gittiğinde bitecek o. Ama yine de insanlar aşk yaşamaya devam ediyor. İnanılmaz bir şey. Demek ki yalnızlık o kadar korkunç ki insan başka bir insanın yanında horlanmayı bile kabul edebiliyor. Anlatabiliyor muyum? Bir ömür, bir evlilik boyunca eziklenmek. Mesela düşün evde tek başınasın. Kimse seni yargılamıyor, çok huzurlu. Ama işte üçüncü gün tost yerken kendi kendine konuşmaya başlıyorsun kanka. Dördüncü gün evdeki kedileri fazla ciddiye alıyorsun. Ya bir hafta sonra da kombiyle duygusal bağ kuruyorsun. Bugün de sen olmasan donmuştuk be baba. Ya. Hadi buraya kadar da problem yok. Ya kombi sana cevap vermeye

Buraya bakar mısınız bir saniye? Evet, size diyorum. O elindeki 2026 model taksidi bitmemiş telefona hipnotize olan arkadaşım. Burası Kral Pop Radyo. Şu an bu frekansa Bay J liderliğinde düz, dürüst, tamamen organik bir yayın dinliyorsun ya. Etrafta yapay zeka tarafından öğretilmiş sahte neşeli sesler, dijital filtreli kahkahalar yok. Sadece özlemini duyduğunuz o saf, rafine, hafif narsist. Hafif narsist radyo komedisi var. Siz mesela kesinlikle dijital olarak yapılmadı benim kahkaha efektlerim. Aa, u falan. 1900'lerde. 1900'lerde bütün ailemi toplayıp canlı kaydettim ben bunları. Hala aynı efektleri kullanıyorum. Bu benim ikinci büyük radyo denemem millet. Birincisinde o kadar başarılıydım ki tam zirvede ben artık bir efsaneyim deyip bırakacakken... Kral Pop Radyo öyle bir maaş teklifiyle geldi ki... 2026'nın enflasyonu karşısında hayır demek sadece bir aptallık olur. Hayır, suç da olur. Evlilikte de üçüncüde başarıyı yakaladım. Yani bir evlilikte ne kadar başarılı olunabilirse. Ama bu defa stratejik davrandım. En azından bu defa babası zengin. Evlilik. Ben hayatımda çok lağım çukuruna düştüm ama herkesin kabız olduğu bir şehrin lağımına düşmek başka bir seviye. Şu anki evliliğimi öyle tarif ediyorum. Bir çukura düştüm. Ama kirlilik çok yok. İlk evliliğimde karım evi tamamen boşaltmıştı. Her şeyi götürmüştü. Duvardaki akıllı ışık anahtarından tutun mutfaktaki o paslanmaz çelik çatal bıçak takımına kadar. Elektriği kestirmiş, fiber interneti iptal etmiş, akıllı süpürgeyi bile rehin almış. Evin içinde öyle kala kalmıştım. Dedim ki Bence sakin ol. Sadece sana hayatın ne kadar acımasız olduğunu gösteren dijital bir ders alıyorsun şu anda. Neyse hatırlıyorum. 2 sene sonra onu bir alışveriş merkezinde gördüm. Yanında ikiz çocuklar ve elini tutan bir adam. Aa, konuşmamız gerekiyor dedim. Dedim hayatım bu evi boşaltma şakasını biraz fazla uzatmadın mı? Adam kim diye sordum. Kocam dedi. İkizler çocuklarım dedi. Vallahi kadın resmen sistemi güncellemiş. Yani beni tamamen çöp kutusuna taşımış. Ben eski şeylerden kolay kurtulamıyorum millet. Ya tam bir dijital istifçiyim yani. Eşim terk edince ben de her şeyi satmaya başladım ama... Çekmecenin dibinde ne buldum biliyor musunuz? 15 yıllık bir çift hamam takunyası. Evet. Hiç giymemişim. Hiç giymemişim. Niye var? Neden saklarım ki böyle bir şeyi? Şu ümitle herhalde. Bir de sadece onları almaması. Şöyle bir ümidim varmış herhalde. Bir gün kankalarım arayacak. Bayce bu akşam dışarı çıkıyoruz. Konseptimiz hamam takunyası. Takunyanı giy gel diyecekler. Ben de o an nihayet beklediğim an geldi deyip o 15 yıllık o tahta parçaları ayağıma geçireceğim. Neden manyak mısınız? Retro bir hamam partisine mi gidiyoruz diye sormak yerine ben zaten hazırdım baby. Her zaman hazırdım, 15 senedir bugünü bekliyordum diye. İstanbul'da takunyayla gezmek serbest mi acaba? Yani bilmiyorum. Sokakta açık alanda bir şeyler içmek yasak. Etrafına gazete kağıdı sarınca kültürel etkinlik sayılıyor ama o zaman iyi. O zaman iyi. O da battal boy çöp torbasının içine girelim. Üzerimizde bikiniyle öyle zıplaya zıplaya. Her şey bir sanat performansı olsun. Ne diyorsunuz? Adımız Atık Hayatlar deriz. Sistem bizi alkışlar. Evet. Neyse ben sizi şimdi bu...

0: Reklam ara.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bauplast'ta, oh ne rahat hayat. Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle. Pilot garaj şoför
1: ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
2: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.

Bay J, ben Türkiye'nin en güzel pop müzik kanalı bence bu. Kral Pop Radyo'da bugünün son perdesini açıyorum. Millet bugün yayın yönetmenimizin mesaj grubuna bir yazı attı. Sanırsın devlet sırrı paylaşıyoruz. Hepimize adımızı, soyadımızı, TC kimlik numaralarımızı istedim. Güya güncellenmiş izin belgelerimiz içinmiş. Ama bu durum beni müthiş bir şüpheye düşürdü. Ben bu şirkette 8. seneme başladım Nisan ayında. Eğer 8 senedir çalıştığım kurum hala adımı, soyadımı ve TC numaramı bana sorma ihtiyacı duyuyorsa, sigortamın gerçekten ödenip ödenmediği ihtimali... Yani ya şirkette kaydım yok, hayalet olarak yayın yapıyorum, ya da gelmiş geçmiş en tembel insan kaynakları ekibiyle çalışıyoruz olabilir. Dosyayı açıp bakmak yerine her sefer... Yo, İK'yla ilgili şaka yapmayayım ben yine ya. Yazın bakayım şuraya diye bizi darlıyor yayın yönetmeni. Sonra şefimiz dedi ki insan kaynaklarını meşgul etmeyelim, hazır olsun elimizde. Pardon dedim, eğer biz insan kaynaklarını meşgul etmeyeceksek niye maaş alıyorlar? Neyse gülüştük ettik ama ben sıradaki maaşımın yatacağından çok emin değilim. Az önce söylediğim gibi biraz fazla üstlerine gitmiş olabilirim. Yayıncı arkadaşlarımdan biri geçen gün gaza gelmiş. Şu yoğunluklar bir bitsin, stüdyoya gelip sabahtan akşama kadar aralıksız program sunmaya razıyım dedi. İşte böyle hani bir delilik anında verilip sonra icraat zamanı gelince... Ya ben aslında tam öyle söylemek istemedim. Ben... Bana sorarlar hep, sen sunar mısın Bahçe sabahtan akşama kadar? Canım ben sunarım da Türkiye'de hiçbir radyoda öyle bir para yok. Bunu karşı anladın? Aslında niye böyle yapıyorum biliyor musunuz millet? Yani gaz vermeye çalışıyorum. Şöyle ne bileyim, multimilyarder bir radyo patronu çıksın. Çağırın şu adamı 24 saat yayın yapsın. Ne istiyorsa verin, hayatta kalırsa yine biz kârda olacağız. Desin diye bekar, nerede böyle bu vizyon yok, bu vizyon yok. Ben çalışma arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum. Gerçekten çağdaş insanlar, alıngan değiller, her türlü şakayı kaldırıyorlar. En güzel özellikleri de ne biliyor musunuz? Onlardan yaklaşık 4 kat daha fazla maaş almama hiç ses çıkartmıyorlar. Gerçekten, çık yok. Hatta bundan haberleri var mı onu bile bilmiyorum. Ama paranın ne önemi var millet? Yarın bir gün bir şeye ihtiyaçları olsa yine kime gelecekler? Bağcı abilerine tabii. Bağcı abi verecek mi? Tabii ki verecek. Neden fakirim zannediyorsunuz? Yufka yürekliyim. Onlar... Ben 55 yaşındayım. Bunca yıllık radyo yıldızıyım. Mesela babamın 2009 rahmetliden kalan 2009 model küçük otomobili kullanıyoruz. Ya değil mi? Hiç kötü bir alışkanlığım yok. Yüreğimin yufkalığından hep bunlar. Aman herkes iyi olsun. Herkesin her şeyi tam olsun. Ben başımın çaresine bakıyorum. Ağlamadım. Burada hamaset istedim. Şimdi öyle yapacağım. Bugünlük benden bu kadar. Yarın aynı saatte, aynı frekansta. Aynı saatte de şu anda mesela saat 8'e geldiği için bu saatte değil. Yani aynı bugün başladığım saatte. Yarın yine aynı saatte. Aynı frekansta hayatı beraber tüyü almak için buluşuyoruz. Kendinize iyi bakın. Kulağınız bizde kalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize huzurlu bir gece diliyorum.

0: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: 1-1-2-6-2. Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlı ekipte acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazasını attım, araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
8: Hatlarına yorulayım, sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
10: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
12: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
13: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
14: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
15: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
16: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
15: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
16: Aygaz diyorum.
17: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
18: Benim bankam İş Bankası.
19: Maksimum 25 yaşında
18: Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Mebrure Değilim. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 6 numara Blok 3 Sebebi Var. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Blok 3 Sebebi Var, 9 numara Manifest Daha İyi, 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 7 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 6 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 5 numara Mebrure Değilim. 4 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 3 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 2 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.